kapımın. Bu kaçıncı sen değilsin başkası. Eşimde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV. Reklam.

kendimi hem de en derine. Bir yüzük deviren bir ben, masaya gömülen. Aklına gelirsem düşünme beni sen. Sana yenilmişim zaten seni düşünürken. Bir takım kafalar konuşur.

0: Reklam. Radyo
1: S. Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük indirim günlerinde fırsatlar seni bekliyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
2: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq, kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Extra Max seninle. Gün içinde tempo yüksek, hayat hep hareketli. Magnezyum, normal kas fonksiyonunu ve normal enerji oluşum metabolizmasını destekler.
4: Ocean Extra Max, Extra Max seninle.
5: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe sizi opera akşamına davet ediyor. Patrick David Murray yönetiminde gerçekleşecek konserde opera sanatçıları Ceren Aydın, Aylin Ateş ve Tuncay Kurtoğlu solist olarak yer alıyorlar. Konserde en sevilen opera aryaları ve intermezzolar dinleyiciyle buluşuyor. 7 Mayıs 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek bu özel konserin biletleri biletinal.com'da.
6: Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
7: Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.

dünyasının her an yanında. Er Yıldız Grup Gülen Adam'ı sunar. I cursed the rain down in London. Feel it falling on my head again. Somehow I think I've forgotten.

Er Yıldız Grup, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Er Yıldız Grup'un sunduğu Gülen Adam reklamlardan sonra devam edecek.

0: Şanzımanlı arkelikle. Hayat bu işe.
1: İşte Tofaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
2: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
3: Aradığın tatil Setur.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
5: Unutulmaz.
6: Extra Max seninle.
7: Gün içinde tempo yüksek, hayat hep hareketli.
8: Magnezyum, normal kas fonksiyonunu ve normal enerji oluşum metabolizmasını destekler.
6: Ocean Extra Max seninle.
9: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
10: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe sizi opera akşamına davet ediyor. Patrick David Murray yönetiminde gerçekleşecek konserde opera sanatçıları Ceren Aydın, Aylin Ateş ve Tuncay Kurtoğlu solist olarak yer alıyorlar. Konserde en sevilen opera aryaları ve intermezzolar dinleyiciyle buluşuyor. 7 Mayıs 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek bu özel konserin biletleri biletinal.com'da.
11: Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
12: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
13: Reklam.
14: Radyo S.
12: Er Yıldız Grup. Otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Er Yıldız Grubu'nun sunduğu Gülen Adam devam ediyor.
15: Günaydınlar, selamlar, saygılar. Nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Hepinize güzel bir çarşamba günü diliyorum. 6 Mayıs bugün. Burası Radyo S. Mikrofonun başındaysa Gülen Adam, namı diğer DJF. Hoş geldiniz.

Radyo S. Reklamların ardından iki tane güzel şarkı. Bir tanesi yenilerden biriydi. Demi Lovato, Low Rise Jeans. Hemen arkasından yakın geçmişten bir şarkı. Rafael'den Latin America burada oldu. Bir kez daha selamlar, saygılar. Türkçe bir şarkıyla devam edelim. Ataberk Kurnaz, Yönüm Şaştı Çoktan. Gezdim, paylaştım hiç kimselerle. WhatsApp hattımız açık. 0533 155 4000 WhatsApp numaramız. Oradan bize yazabilirsiniz.

0: The Beat. The Beat of Bursa. Radio S now. Get in touch. Get in touch. With your maximum side. With your maximum side.
1: Şimdi sizi yine kısmen bayağı bir eskilere götüreceğim. 1989 senesine. Fine Young Cannibals grubu. She Drives Me Crazy. Çok ünlü bir şarkıdır o seneden. Ve hatta MTV Video Müzik Ödülleri'nde yılın videosu seçilmişti. Bu şarkının videosu hatırlıyorum. Takis Remix'iyle Fine Young Cannibals She Drives Me Crazy burada.

80'li yılların sonuna gittik. Fine Young Cannibals grubuyla She Drives Me Crazy buradaydı. Yakın dönemde yapılmış bir remixiyle, Takis remixiyle. Şimdi hadi günümüze dönelim yine. Geçtiğimiz cuma günü çıkan güzel şarkılardan bir tanesi. Biz de playlistimize dahil ettik. Up Until Late ve şarkının adı Hold On To Me. Bu arada vokallerde Jay Sean var.

0: Er Yıldız Grup. Sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Er Yıldız Grup'un sunduğu Gülen Adam reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo
1: S. Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük indirim günlerinde fırsatlar seni bekliyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
3: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe sizi opera akşamına davet ediyor. Patrick David Murray yönetiminde gerçekleşecek konserde opera sanatçıları Ceren Aydın, Aylin Ateş ve Tuncay Kurtoğlu solist olarak yer alıyorlar. Konserde en sevilen opera aryaları ve intermezzolar dinleyiciyle buluşuyor. 7 Mayıs 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek bu özel konserin biletleri biletinal.com'da.
4: Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
5: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
0: Reklam. Radyo
6: Er Yıldız Grup, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Er Yıldız Grup'un sunduğu Gülen Adam devam ediyor.

radyo dinleyicisinin sevdiği bir isim var, Alexandra Stan. Romanya'dan bir isim biliyorsunuz ama o da dünya çapında bir üne kavuştu, Ina gibi. Alexandra Stan, Fall Haber'le birlikte bir şarkı yaptı. Şarkı Spinning Records'dan çıktı, Hollanda'dan. Şarkının adı No Sleep. İşte burada. Yeah.

0: comes more of today's hit music on Radio S.
1: Son haftalarda çok severek çaldığım bir şarkı var. Yani beni 70'li yıllara götüren muhteşem bir şarkı. Amanda Lear'ın efsane şarkısının yeni hali. Harris Her ve Arthur Baker yaptı. Queen of Chinatown. You are

Harry Sir Arthur Baker, Queen of Chinatown buradaydı. Emre Barlas yazmış. Tepkisiz kalamazdım. Sesi de açalım diye yazmış, sağ olsun. Tamam, iyi bir şarkı daha sana sevgili Emre. Becky Hill'in yepyenisi geçtiğimiz cuma günü çıktı. Haftanın en iyi çıkışlarından biri Hands on Me.

0: Yine yeni bir şarkı. Zeki, Arkun ve Simge, yeni biri radyonuzdaydı. İyi şarkı kesinlikle.
1: The Beat. The Beat. Of Bursa. Radio S now. Get in touch. Get in touch. With your maximum side. With your maximum side.
0: Yine eskilere gidelim mi? Kızacaksınız bana. Bonem ama konu Bonem olunca yani herhalde kızmazsınız diye düşünüyorum. Bonem ve Rehab, Sunny.

gerçekten ne grupmuş Bonem. Yani aralarında değil, neredeyse hepsi siyahi olmasına rağmen Alman bir grup biliyorsunuz Bonem. Ve zamanının çok çok çok çok çok ötesinde şarkılar yapmışlar. Altyapılarıyla, her şeyiyle. Gerçekten efsane. Bonem, 70'li yılların müthiş grubu. Şarkıları bugün bile hala büyük bir keyifle dinleniyor. Bir sürü remixi yapılıyor hala. Rehab'in yaptığı Sunny versiyonu buradaydı. Şimdi gelelim Milky ve David Guetta'ya. Just the way you are. Burası Radyo.

Tayla ve Zara Larsson, She Did It Again buradaydı. Şimdi de arkasından hemen Zara Larsson'ın kendi şarkısı, eşlik ettiği değil de, ama bu sefer Zara Larsson'a Shakira eşlik ediyor. Zara Larsson'ın yeni albümü Girl Strip'ten Eurosummer, Shakira'nın eşliğiyle bu.

Bu şarkıyı biliyorsunuz Meriç Odur söylemişti. Şimdi İrem Delici ile birlikte yeni bir versiyonu çıktı. Yıkılana kadar. İrem Delici ve Meriç Odur.

0: kalana kadar içerim.
1: Er Yıldız Grup, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Er Yıldız Grup'un sunduğu Gülen Adam, reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S.
2: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe sizi opera akşamına davet ediyor. Patrick David Murray yönetiminde gerçekleşecek konserde opera sanatçıları Ceren Aydın, Aylin Ateş ve Tuncay Kurtoğlu solist olarak yer alıyorlar. Konserde en sevilen opera aryaları ve intermezzolar dinleyiciyle buluşuyor. 7 Mayıs 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek bu özel konserin biletleri biletinal.com'da.
3: Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AsTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
4: Reklam. Radyo
1: S. Er Yıldız Grup, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Er Yıldız Grubu'nun sunduğu Gülen Adam devam ediyor.

Madonna'nın eski dans projesinin devamı geliyor biliyorsunuz. Ve yavaş yavaş yeni şarkıları da bizlerle buluşuyor. Madonna ve Sabrina Carpenter, Bring Your Love, yepyeni Madonna şarkısı.

Bu aralar dikkat çeken filmlerden biri biliyorsunuz Şeytan Marka Giyer'in yeni bölümü, yeni filmi. Ve soundtrack'inde Lady Gaga'nın şarkıları da yer alıyor. Bugün program bitmeden bir bu yeni Lady Gaga şarkılarından bir tanesini size dinletmek istiyorum. Geçtiğimiz cuma günü çıkan şarkılarından bir tanesini. Bakalım beğenecek misiniz? Dinlediğiniz şarkı Zerb ve Rita Ora'nın birlikte yaptığı şarkıydı. Yaptıkları şarkıydı. If It's Not Love buradaydı. More of today's hit music on Radio S. Yenilerin arasına Radio S'in hit yaptığı şarkıları da koyalım hemen. Brian Maskell ve

Radyo S. Brian Maskell, Pina Colada, hemen arkasından BB Rexha, New Religion radyonuzdaydı. 9.44 yaptık saatleri. Yase Başkan'ın, hep diyorum ya, K'le değil, G'le, Başkan. Yase'nin yeni şarkısı burada. Yeni insanlar.

0: The Beat. The Beat of Bursa. Radio S now. Get in touch. Get in touch with your maximum side. With your maximum side.
1: Şimdi iki tane önemli yeni şarkı. Dediğim gibi Lady Gaga'nın yeni şarkılarından bir tanesiyle başlayalım hemen. Shape of a Woman. Arkasından da Rudimental'ın yine geçtiğimiz Cuma günü aynı Lady Gaga şarkısı olduğu gibi çıkan yepyeni şarkısı geliyor. Kulağınız burada olsun.

Shape of a Woman buradaydı. Bu arada bu şarkı dediğim gibi Şeytan Marka Giyer 2 filminin soundtrack'inde yer alıyor. Gelelim Rudimental'a. Çok sevdiğim bir ekip benim Rudimental. Şarkılarını bolca çalıyoruz. Beğendiklerimizi tabii ki de. Ve bu şarkı yepyeni geçtiğimiz cuma günü çıktı. Love You More. Bu şarkıya dikkat. Gerçekten haftanın en iyilerinden biri. Sail away to a new place. Knowing nothing we can do. Just look at the view.

0: Drum and Bass tarzında Rudimental'ın yeni şarkısı Love You More buradaydı.
1: Our music quality is the best for today's hit music. Radio S. Bursa.

Pino ve The Warning to Corazon buradaydı. 9.56 olduğu saatler ve ben de son şarkımla şimdi veda ediyorum. Sizleri sevgili Mahmud'a teslim ediyorum. Namütenay muhabbetle yine bol bol gülümseyeceksiniz. Bol bol düşüneceksiniz. Birazdan o da yayında olacak. Son şarkımız Minelli ve Siko Toy'da Yesterday. Kendinize iyi bakın. Yarın yeniden görüşmek üzere. Kulağınız radyosu olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Er Yıldız Grup'un sunduğu Gülen Adam sona erdi.
1: Reklam. Radyo
2: S. Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük indirim günlerinde fırsatlar seni bekliyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
0: Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
1: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
3: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki işi aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın...
4: Namütenayi muhabbet.

19.03 saatler. Hanımlar beyler, Radyo S burası ve bugün de namütün ay muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Çarşamba öğle öncesini paylaşacağız sizlerle, günü öğlenle buluşturacağız. Haftanın ortası, enerjimizin yüksek olduğu günlerden birindeyiz. Yavaş yavaş hafta sonu kendini ufukta göstermeye başladı. Planlar kuruluyordur. Umuyorum planlarınızı ertelemenizi gerektirecek negatif olaylarla karşı karşıya kalmazsınız.

Efendim bakınız, soyguncu gelin vakası var. 9. evliliğinde yakayı ele verdi. Peki önceki 9 evlilik, 8 evlilik? Hindistan'da meydana geliyor olay. Sahte gelin tuzağıyla yürütülen organize dolandırıcılık ağı ortaya çıkarıldı. Benzer şeyler bizde de oluyor gerçi. Yani evlendirme vaadiyle. Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bağlı Bed bölgesinde sahte evlilikler üzerinden yürütülen dolandırıcılık ağı polis tarafından ortaya çıkarıldı. Gelin çetesi. Bak şu an buna bile evet evet olur diyen bir dünya insan var. Çete mete olur kardeşim. Bak, gelin çetesi olarak anılan yapılanmanın çok sayıda erkeği evlilik vaadiyle kandırarak para aldığı belirlendi. Olay Bed'in Umapur köyünde yaşayan bir kişinin 9. kurban olmasıyla gün yüzüne çıktı. İddiaya göre çete üyeleri tarafından evlilik bahanesiyle tuzağa çekilen adam kısa sürede yüz binlerce rupi dolandırıldı. Soruşturma derinleştirildiğinde gelin olarak tanıtılan kadının daha önce 8 farklı erkekle benzer şekilde sahte evlilik yaptığı ve her birinden çeşitli miktarlarda para aldığı ortaya çıktı. Seri evlilik bunlar, bak seri. Bu yöntemin sistematik biçimde uygulandığı ve dolandırıcılığın organize bir yapı tarafından yürütüldüğü tespit edildi. Mağdurun durumu fark etmesi

0: üzerine emniyete başvurmasıyla birlikte olay resmiyet kazanıyor. Polis şikayet üzerine soruşturma başlatırken çete üyelerinin diğer bağlantılarının ortaya çıkarılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Bak, bölgede sıklıkla yaşanan bir durum bu arada. Aynı bölgede daha önce de benzer dolandırıcılık vakalarının yaşandığı biliniyor. Beyt ve çevresinde sahte evlilik vaadiyle erkeklerin hedef alındığı ve özellikle maddi durumları gözetilerek seçilen kişilerin kısa sürede evlilik bahanesiyle kandırıldığı bazı olaylar daha önce de polis kayıtlarına geçmişti. Bak, sahte evlilikte bile maddiyat önemli. Sen hala diyorsun ki para olmaz. Ya. Yetkililer bu tür organize dolandırıcılıkların bölgede zaman zaman tekrarlandığını vurgularken vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Sebepsiz yere size gelip yakınlaşıp sizinle evlenebilir miyiz diyen bir kadın görürseniz. Bizde de oluyor ki bunlar, dünyanın her yerinde böyle. Biz de hatta abo ne dolandırıldı millet be. Özellikle bu şeylerde bir ara yurt dışından gelin adayları vardı. Bulgaristan menşeli daha çok. Böyle fotoğraf gönderir, SMS gönderir. Mesela o kişi 20'li yaşlarda, bak 20'li yaşlarda mesajlaştığı abimiz 60 yaş üstü. Ondan sonra birkaç mesajlaşmadan sonra kızımız der ki var ben senden hoşlanmak. Ya arkadaş, insan oturur bir düşünür. Ya ben 60 yaşındayım, sen 20 yaşında, 20 küsur yaştasın. Ne alaka diye değil. Bizimkiler öyle düşünmüyor. Aman yarabbi, evet benden hoşlanıyor deyip. Sonrasında var ben Türkiye'ye gelmek istemek. Ama uçak bileti alacak para olmamak. Bizimkiler hayda haldır haldır bir daha para yağdırmaya başlıyor. Uçak bileti gelsin. Gelecek. Sonra ne oluyor? Birdenbire ses çıkmıyor. Diyor ki ben gelmek istiyordum ama tam o sırada annem rahatsızlandı. Hastaneye yatırdım. Onun çıkmasını bekliyorum. Ona para bulmaya çalışıyorum. Bizimkiler müstakbel kayınvalidesinin de efendim masraflarını karşılarlar. Neden? Kız gelecek ya Bulgaristan'dan. Ona da para gönderir. Ondan sonra kız der ki annem çıktı, evet artık gelebilirim. Sonra bir kez daha ama uçak bileti. Bizimkiler tekrar, ya bununla ilgili evini satan oldu arkadaş ya. Yani evini satmak zorunda kalan oldu, yani haciz geldi. Adam evli barklı, torunu var, bak torunu, çocuğu var demiyorum, torunu var. Birisi bunu böyle bir dolandırdı. Bankadan kredi falan çekti sırf kıza para gönderiyor. Kız gelecek ya buraya, aman yarabbi Bulgaristan'dan. Ya hiç mi arkadaş, ya her şeyi geçtim, hiç mi aynaya bakmıyorsun be amca? Bak her şeyi geçtim, bütün böyle etik, ahlaki kurallar hepsini bir kenara bıraktım. Ya abi aynaya bir bak Allah aşkına, bir kendine bak, bir de kıza bak ya. Böyle evini kaybeden falan oldu yani. Haciz gelen oldu. Kredi çekip kıza para gönderiyor işte. Aman çok zor durumda işte şey ya, sorumlu sevgili. Sınırlı sorumlu sevgili, ondan sonra bir daha tekrar arıyor. Aradığı kişiye ulaşılamıyor ne hikmetse. Bir kere daha arıyor, telefon kapalı. Bir kere daha arıyor, telefon yine kapalı. Ondan sonra anlıyor, aa ben galiba dolandırıldım. Evet dolandırıldın. Sen yeni dolandırılmadın. Sen ilk günden beri dolandırılıyordun zaten. Fotoğrafı falan görünce bunlar, aman yarabbi kız gelecek, onunla birlikte olacaklar. Ay ay, benzer şeyler işte evlilik vaadiyle mesela oldu bir ara. Özellikle bu sosyal medyada çok olur mesela. Bazen görürsünüz Facebook'ta, sosyal medyada demeyelim, Facebook'ta. Bunlar Instagram'da falan olmaz öyle. Facebook'ta işte işte evlenecek dürüst birisi var mı falan filan diye. Fotoğraflar falan konur. Bizimkiler hemen bu internet dayıları dediğimiz, dolandırılmaya en açık kitle onlardır. İnternetteki dayılar. Hemen oradan yürürler işte. İşte ay çok güzelsiniz, böylesiniz, şöylesiniz falan da filan da derken paralar gider. Mutluluksa tabii ki doğal olarak bir başka bahara. 10-15 saatler. O yüzden aman dikkat. Yani burada Hindistan'da oldu diye gülüp geçiyoruz ama çok daha vahim durumlar bizde oldu. Bunlar tabii sadece bildiklerimiz, bilmediğimiz kim bilir neler neler oldu. Bunlar hani haberlere falan yansıyanlardı yani. Ay ay ay ay. Aslı kolay gelsin Mahmut Bey. Ne güzel güneşli bir gün demiş. Vallahi öyle özlemişiz ya. Ki pazartesiden beri söylüyoruz hani salıyla havalar biraz ısınacak. Çarşamba günü artık tekrardan Mayıs ayına geri döneceğiz diye artık Mayıs ayına geri döndük. Hatta bugün normal Mayıs sıcakları seyredecek. Yarınla beraber mevsim normallerinin de üzerine çıkacak. Hatta dur hemen şöyle yeri gelmişken bakalım. Şuradan şöyle bakmaya çalışıyorum. Bakın bugün 22 derecelerde seyrediyor. Yarın 26, cuma 27. Cumartesi pazar böyle 25 falan. Sonrasında pazartesi salı yine 27-28'leri göreceğiz. Böyle biraz daha mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Özledik vallahi be sıcakları da şimdi. Bir adet hadise dinleyelim efendim. Hemen ardından devam edelim yine.
1: Mahmut Uçakcan.

Hadise ve Motive Labirent radyonuzdaydı. Benim bakınız hep söylüyoruz, konuşuyoruz zaman zaman bu yeni trafik kuralları, yasaları. Aslında var olan şeylerdi ama uygulamada belki çok fazla dikkate alınmıyordu. Trafik cezaları arttı. Bunda hemfikiriz. Ben buna hep söylüyorum, muhalif değilim açıkçası. Maalesef, çünkü biz trafik kurallarını pek tınlamıyorduk. Diğer taraftan mesela motosiklet sayısı çok arttı biliyorsunuz. Onlarda da cezalar keza arttı. Onlara da çok fazla ceza da kesilmeye başlandı. Önceden mesela motosikletler pek kontrol edilmezdi. Yani ehliyet bile bakılmaz yani. Motosiklet geziyordun, gidiyordun. Şimdi artık iş bisikletlere kadar geldi. Bakınız, alkollü bisiklet sürücüsüne ceza. Yani bisiklet, hani vay benim bisikletim var, kimse bir şey, öyle bir şey yok. Bursa'da motosikletle çarpışan bisiklet sürücüsünün alkollü olduğu ortaya çıktı. Alkollüyken bisiklet kullanmak, ne bileyim. Çünkü hani bisiklet kullanmak bir taraftan böyle dengede duruyorsun, bir taraftan işte pedal senkronizasyonu falan filan, öyle biraz daha şeydir yani. Spordur, mipordur falan filan. Onu bir de alkollü kafayla yapmaya çalışmak. Efendim, sürücüye 25 bin lira ceza kitlemişler. Bursa İnegöl'de motosikletle çarpışarak yaralanan bisiklet sürücüsü alkollü çıktı. 49 yaşındaki KD'nin 1.70 promil alkollü olduğu belirlendi. Hastanede tedavi alınan sürücüye 25 bin lira para cezası kesildi. Yani motosiklete çarpmasa da onun düşme ihtimali yüksekmiş. Benim saat 22 sıralarında meydana geliyor olay, kaza. Mert Ş, 28 yaşında, yönetimindeki motosiklet KD'nin kullandığı bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen bisikletten yola savrulan KD yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İyi bari hani geçmiş olsun, en azından yaralanarak kurtuluyor. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıyor. Kaza sonrası polis ekiplerinin yapılan kontrolde bisiklet sürücüsü KD'nin 1.70 promil alkollü olduğu tespit edildi. Abi açık havaydı hani. Camsız mamsız gidiyorduk. Ekipler tarafından KD'ye alkollü araç kullanmak suçundan 25 bin lira idari para cezası uygulandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Bisiklete mesela otoparka çekilmek suretiyle. Artık böyle yani, trafikte vay şöyle rahat gideriz, böyle rahat gideriz falan filan, bu kafadan çıkmamız gerekiyor. Artık hem cezalar evet arttı, hem onun yanında yaptırımlar da arttı. Ki konu sadece otomobiller değil. Diğer taraftan şu konuda da artık dikkatli olunması gerekiyor sevgili yayalar. Bizde mesela yayalar daha çok muaf görülürdü. Zaman zaman böyle şey, hani hatırlatma babında bir takım uygulamalar yapılır yayalara. İşte lambalardaki geçişlere falan kontrol edilir. Hani kırmızıda geçiyorsa ceza yazılır. Veya olmadık yerden geçiyorsa falan filan. Bunlar var biliyorsunuz daha çok. Ama artık günümüzde yayaların da hem tabii ki sağlıkları için, hem de kendi hayatları için tabii ki, hem dikkatli olmaları gerekiyor, hem de trafik kuralları sadece otomobiller, motosikletler için değil. Trafik kuralları trafikte olan herkes için geçerli efendim. O konuda da hassas olmakta fayda var. Vay ben bisikletliyim, bana bir şey olmaz. Yok. Vay ben yayayım, ben geçerim. O da yok artık. O yüzden aman dikkat.

Çarşamba günü paylaşıyoruz sizlerle. Çok kısa bir aramız olacak. Mini minnacık bir ara. Hemen ardından devam edeceğiz. 0533 155 4000, 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Dediğim gibi çok kısa bir nefes arası. Hemen ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo
1: S. Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet devam ediyor.
2: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Aşağı kimi seviyorsun? Yanında Sezen Aksu, yanmışım ben. Onun yanında Hande Yener, Romeo, öyle ortaya karışık efendim. Kim hangini beğeniyorsa alsın dinlesin. Namit'in ayı muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakçı'nın radyonuzdayım. Hiçbir haftanın neden 7 gün olduğunu düşündünüz mü efendim? Var mı böyle enteresan düşünceleriniz? Neden 6 değil, neden 5 değil, neden 8, 9 değil de 7 gün? Yani keşke mesela 6'ya düşünselerdi, pazartesi yok etselerdi. Buna muhtemelen herkes hemfikir olurdu bu konuda. 7 günlük hafta bugün o kadar sıradan ki diyor, kökeni çoğu zaman sorgulanmıyor. Ancak bu düzen ne doğanın bir zorunluluğu ne de tek bir medeniyetin icadı demiş. Farklı kültürlerin izlerini taşıyan uzun bir tarihsel yolculuğun ürünü haftanın 7 gün olması. Erken dönem uygarlıklarında zaman çoğunlukla ayın yaklaşık 29-30 günlük döngüsüne göre düzenleniyordu. Bu nedenle günler bugün bildiğimiz anlamda haftalara değil, daha çok ay temelli bölümlere ayrılıyordu. Örneğin bakın, Antik Mısır'da 10 günlük periyotlar kullanılmış. Bazı erken kültürlerde ise 30 günlük aylar 3 eşit parçaya bölünmüş. Mezopotamya'da ise Kamustum adı verilen 5-10 gün arası değişen kısa döngülerden söz edilir. 7 günlük haftanın Babil etkisi diyor mesela. 7 günlük sistem, sistemin en önemli kökenlerinden biri Babil uygarlığıdır. Babilliler gökyüzündeki 7 gök cismiyle güneş, ay ve çıplak gözle görülebilen 5 gezegen ilişkilendirdikleri bir zaman anlayışını geliştiriyor. Her ne kadar bu sistem sabit ve düzenli olmasa da 7 sayısı kültürel ve astronomik anlamlar taşıdığı için zamanla önem kazanmıştır. Sabbat benzeri kavramların da bu dönemden etkilendiği düşünülüyor. Yine bak, dini gelenekler etkili oldu diyor. 7 günlük haftanın günümüze ulaşmasında en etkili faktörlerden biri dini geleneklerdir. Yahudi inancındaki yaratılış anlatısında Tanrı'nın dünyayı 6 günde yaratıp 7. gün dinlendiği belirtilir. Bu Şabat günü haftalık döngünün temelini oluşturdu. Bu anlayış zamanla Hristiyanlık, İslam ve Roma İmparatorluğu aracılığıyla geniş bir coğrafyaya yayılmış ve standart hale gelmiş. Farklı sistemler de denenmiş bu arada. Tarih boyunca 7 gün dışında birçok sistem de kullanılmıştır. Çin'de 10 günlük döngüler. 10 gün de zor olur mesela. Sadece düşünsene, 10 günde bir hafta sonu izle çıkıyorsun. O da şey, yani 10 günün ne oluyor? 8 günü çalışıyorsun. Antik Roma'da ise bir dönem 8 günlük pazar döngüsü kullanılmıştır diyor. Fransız devrimi sonrasında bile 7 günlük hafta terk edilerek 10 günlük cumhuriyetçi hafta sistemi denenmiş. Hatta zamanın ondalık düzene göre yeniden bölünmesi bile önerilmiştir. Ancak bu sistemler günlük yaşamı zorlaştırdığı için kalıcı olamamıştır diyor. 5'e falan düşürseniz o da olurdu. Düşün, hafta 5 gün, 2 gün hafta sonu tatili, o fix, o değişmiyor, standart. 3 gün iş yapıyorsun, 3 günde 1-2 gün tatil. Vallahi bu niye kimsenin aklına gelmedi? 7 günlük hafta doğanın zorunlu bir sonucu değil diyor. Tarih, din ve kültürün birleşimiyle ortaya çıkmış bir insan uzlaşmasıdır. Bugün bu sistem doğal gibi görünmesinin nedeni, yüzyıllardır kesintisiz biçimde kullanılıyor olmasıdır. Şimdi zaten hani bundan sonra değişmez de. Ya da sanmıyorum kolay kolay değişeceğini. Şimdi kalkıp Amerika derse mesela, arkadaşlar biz haftayı 10 gün olarak görüyoruz. Hani bize uyun derse, yani evet, uyulmaya çalışılsa bile bu yılları alacak bir şey. Ki Amerika da buna zaten evet demez. Çünkü oradaki insanlar da çalışıyor. Oradaki insanlar da hafta sonu tatil yapacak. 5 günde bir hafta sonuna geliyoruz. Tamam, mesela 2 gün olarak düşünüyoruz ama hadi cumartesi çalışıyor olsam bile biraz daha böyle şey, cumartesi kafası hafiften böyle bir tatil kafasıdır zaten. O yüzden bence çok da anlamlı bir şey değildir insanları cumartesi çalıştırmak. Yap şöyle 2 gün dinlensinler, daha çok verimli olacaklar. Ama bize olmuyor genelde. Yani dünyada olmuyor, yani dünyanın büyük bölümünde. Neyse, böyleymiş efendim 7 gün. Yani baktığımızda esasında yine biz işçi kesimi için en uygunu bu. Çünkü 7'den aşağısı hiç denenmemiş. Bir dakika, burada denenmemiş diyoruz ama 5-10 gün arası değişen var. Evet, orada da tam 5 gün değil. Evet, direkt olarak böyle 5 gün deneme yok yani. Hep şey 10 civarı falan yapılmış. Yine evet, biz çalışanlar için
Bu 7 kötünün iyisi olarak karşımıza çıkıyor. Ay ay ay ay. 10.44 saatler. Hanımlar beyler, Radyo S95.6 burası. Çarşamba gününü paylaşıyoruz. Şöyle 7 günü bir kenara bırakacak olursak şu an haftanın tam ortasındayız. Haftanın sevdiğimiz günlerinden birindeyiz. Enerjimizin yüksek olduğu günlerden birindeyiz. Şimdi bir adet Sezen Aksu dinleyelim, hemen ardından devam edelim.

Su Aşk Dansı radyonuzdaydı. Bakınız TikTok'ta akıl almaz yayın diyor ki TikTok'ta esasında akıl almaz demek çok doğru bir başlık değil bence. Çünkü TikTok'ta ne akıl almaz yayınlar gördük. Hani sosyal medya arasında evet en çok kullanılardan bir tanesi TikTok. Yani kimimizin hesabı var, kimimizin fake hesabı var. Şey vardır mesela TikTok'ta hesabın yok yok diye mesela veya TikTok kullanıyorum demek istemediği için bir ara böyleydi ilk çıktığı zamanlarda. Yok be TikTok ne kullanacağım diye. Merak ettiği için mesela fake isimlerle hesap açanlar da var ama şu an dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından bir tanesi maalesef TikTok. Neden insanlar buna girmeye çekindi ya da isminin orada görünmesine çekindi? Çünkü dünyanın en saçma paylaşımları da TikTok'ta. Salondan oturma odasına yuvarlanarak dans eden gelen tipler mi ararsın? Adam gelmiş kaç yaşına salonda tepiniyor, dans ediyor sırf insanlar 3 kuruş para versin diye. Hani bu kadar ve hatta insanlarımıza kızıyorlar. Dans ettiriyorsunuz, dans ettiriyorsunuz, para vermiyorsunuz diye mesela bildiğim bu tip tripler de var yani. Böyle enteresan bir yer TikTok. O yüzden çok şaşırmıyoruz oradaki saçmalıklara. Bakın bu enteresan bir şey. Polis baskın yapıyor ve gördüklerine de inanamıyor polis. Neden diyecek olursanız Kocaeli'de yaşandı olay. Sebahat Ok isimli kadın TikTok'ta eşinden şiddet gördüğünü iddia ederek canlı yayın açtı. Şimdi şiddet haberleri maalesef her gün okuyoruz. İşler cinayete kadar varıyor ne yazık ki. Hemen hemen her gün karşımıza çıkıyor. Keşke önlense, keşke bitse, keşke hiç olmasa. Hatta keşke önlenmesine gerek olmasa. İnsanlar o olgunluğa ulaşabilse. Ama nerede? Her gün biraz daha geriye gidiyoruz hatta bu konuda maalesef. Böyle bir durum. Kadın TikTok'ta canlı yayın açıyor efendim. Kocaeli'de yaşayan Sebahattin Ok isimli kadın TikTok üzerinden açtığı canlı yayında eşinden şiddet gördüğünü iddia etti. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Bizim biliyorsunuz her şeyimizi sosyal medyadan gösterme arzusu. Bunun önüne geçemiyoruz. Yani iyi halimizi, kötü halimizi insanlar mesela deli gibi ağlıyor, sosyal medyaya veriyor bunu. Var böyle bir şey var yani. Mezarlık ziyareti yapıyor, feryat figan fotoğraf paylaşıyor sosyal medyada. Yani biz sosyal medya için seviniyoruz, sosyal medya için üzülüyoruz arkadaşlar. Maalesef böyle bir durum var. Bu çok sağlıklı bir şey değil, onu söyleyelim de. Burada da evet canlı yayın açıyor TikTok'ta. Ve eşinden şiddet gördüğünü söylüyor ağlıyor ağlıyor. Tabii doğal olarak görüntüler yayılıyor. Polis de harekete geçiyor. İhbar üzerine adrese giden emniyet ekiplerinin yaptığı incelemede olayın iddia edildiği gibi olmadığı belirlendi. Yapılan çalışmada kadının daha fazla izlenme elde etmek amacıyla kendisini yaraladığı ve olayın kurgu olduğunu itiraf ettiği öğrenildi. Mesela televizyonlarda zaman zaman görürüz reyting için saçma sapan şeyler koyarlar ekrana. İşte sabahki programlarda var mesela enteresan aile ilişkileri. O onunla beraber, bu bununla beraber ve bunlar maalesef izleniyor. Ondan sonra acayip yine saçma sapan yarışmalar vardır mesela onları koyarlar. Onlar da izleniyor. Yani mantıklı olan şeyler pek izlenmiyor televizyonda. Şimdi bu da sosyal medyada böyle bir girişimde bulunuyor. Kendisini yaralamış. Bakın öyle bir yaralan, yani kendisini yaralıyor. Ve sosyal medyada eşimden şiddet görüyorum diye canlı yayın açıyor. İlgi çekmek için. Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından Sebahat Ok halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla gözaltına alındı. İyi olmuş. Şüpheli emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Şimdi Allah göstermesin böyle bir şeyde insanın aklına tabii ki ne gelir? Öncelikle 112'yi ararsın ya da uygulama var KADES biliyorsunuz ona tıklarsın. Olması gerekenler bunlardır. Zaten hani böyle bir şiddet anında hani kimse sosyal medyaya dur ben canlı yayın açayım diye düşüneceğini sanmıyorum ben. Çünkü nedir orada hayati bir mesele var. Hayatını kurtarmaya çalışıyorsun yani ne olacağı belli değil sonunda. Bir zaten evet böyle bir şeyde canlı yayın açılması bir risk. İkincisi Allah göstermesin. Bir gün hakikaten bahsettiği gibi bir şey olursa bu defa yardımına kim koşacak? Çünkü mimlendin artık yani nedir bu fake. İşte birisi mesela hani şiddet görüyorum falan filan dese artık bu ciddiye alınmayacak ki. Sosyal medyadan bir paylaşım yapsa mesela işte nedir kurtulamıyorum şöyle olmuyor böyle olmuyor hani isyan etse falan filan.
kimse artık ciddiye almayacak. Yani Allah göstermesin, o yüzden hani hakikaten başına böyle bir şey gelirse asıl sıkıntıya ne yazık ki o dönem yaşayacak. Ama işte cehalet diyelim biz buna, yine farkında değil. Yaptığı şeyin esasında nerelere gidebileceğini hiç düşünmüyor bile. Önemli olan o an o açmış olduğu o saçma yayının çok izlenmesi. Çok izlendiği zaman bundan mutlu oluyor. Maalesef böyle bir kitle de var. Ay, ay, ay. Diyorum ya işte, sosyal medya için mutlu oluyoruz, sosyal medya için üzülüyoruz. Sosyal medya için ağlanıyoruz, hatta zaman zaman sosyal medya için evleniyoruz. Öyle yani, evliliği bile sosyal medya için yapıyoruz. Sırf orada bir şeyler paylaşmak için. Sırf bak aman yarabbi ben ne güzel gelin oldum, ben ne acayip damat oldum. Böyle enteresan enteresan şeyler var yani.

günde öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Yeni saate merhaba diyeceğiz az sonra. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımızdır. Çok kısa bir aramız olacak, bir nefes arası. Hemen ardından yeni saatte kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Ayrılmayın lütfen.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo
1: S. Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
2: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Kenan Doğulu, Rütbeni Bileceksin radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namütün Ay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun, evden, iş yerinden, yoldan, trafikten hiç fark etmez. Biraz olsun yüzünüzü güldürebiliyorsak ne mutlu bize. Ve bakınız, çocuklara biliyorsunuz sosyal medya yasağı gündemde. Eyvallah. Gündemden düşmüyor hatta, dünyanın her yerinde konuşuluyor. İhtiyaç mıdır? Evet, ihtiyaçtır. Yeterli midir? Hayır, yetersizdir. Bakın zaten çocuklar bu yaş doğrulama sistemlerini aşmanın yolunu bulmuşlar bile. Hep söylüyoruz bu internet mevzuunda yıllardır öncelikle ebeveynlerin yeterli eğitim alması gerekiyor. Çünkü çocuklar bu teknolojiyle beraber doğdular. Biz paldır küldür mesela, onu oradan yasaklarım, onu oradan girme derim, olur biter diyoruz. A-a. Öyle olmuyor. Çünkü çocuklar, bu çocuk dediğimiz işte 15 yaş dedim, hadi 15 yaş dediğimiz için oradan gidelim. Bizden daha iyi biliyorlar arkadaş bu işi. İnterneti kullanmayı, onun arka bahçelerini, dönüp dolaşmayı bizden daha iyi biliyorlar. Çünkü o teknolojiyle beraber doğdular. Yani onların hayatında bir normal bu. Biz bu normale alışmaya çalıştık yıllarca. Bir kısmımız alıştı, biraz daha kendini geliştirdi. Bir kısmı hala da her şeyi Google üzerinden arayarak yapıyoruz. Bir siteye gideceğiz mesela, direkt Google'a yazıyorsun. İşte bir gazete diyelim, onun adını yazıyorsun. Hani adres yazmayı dahi pek beceremiyoruz. Böyle bir durum da var yani. İşte ondan sonra nedir mesela, sosyal medya gizliliklerini çok fazla bilmiyoruz. Bir paylaşım yapıyor mesela, her şey ulu orta herkese yayılıyor. Maalesef böyle. Çocuklar bunları bizden daha iyi biliyorlar. Bakın yapılan araştırmalar çocukların sosyal medya ve yetişkin içerik kısıtlamalarını kolayca aşabildiğini ortaya koyuyor. Sahte bıyık. VPN ve ebeveyn hesapları en yaygın yöntemler arasında. Bak, sahte bıyıkla kimlik doğrulama yapıyor. Ülkemizde olduğu gibi tüm dünya genelinde 16 yaş altına yönelik sosyal medya kısıtlamaları ve yaş doğrulama sistemleri yaygınlaşırken bu önlemlerin ne kadar etkili olduğu tartışma konusu olmaya devam ediyor. Birleşik Krallık'ta yapılan yeni bir araştırma mevcut sistemlerin çocukları tamamen engellemekte yetersiz kaldığını gösteriyor. Uzmanlara göre yeni kısıtlamalar için farklı yöntemler şart. Bir de tabii artık hani bu sosyal medya platformlarının da bir el atması gerekiyor bu konuya artık. Yani nedir, paldır küldür her şeyi gösteriyorlar. Hatta bir kere bir şey gör, ona benzer şeyler seri halde ekranına düşmeye başlıyor. Yani sosyal medya platformları bu konuda kulağının üzerine yatıyor. Çünkü oradan para kazanıyorlar. İnternet Matters tarafından gerçekleştirilen ankete göre 9-16 yaş aralığındaki çocukların yaklaşık %32'si yaş doğrulama sistemlerini açmayı başarıyor. En yaygın yöntemse hala sahte doğum tarihi girmek, bunun yanı sıra ebeveyn hesaplarını kullanmak, VPN açmak ya da başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak da sıkça başvurulan yöntemler arasında yer alıyor. Bildiğin hackerlık bu ya. Araştırma bazı ebeveynlerin de bu sürece yeteri kadar katkı sağlayamadığını ortaya koyuyor. Çünkü ebeveyn bilmiyor. Çocuğun bildiği kadar interneti bilmiyor kardeşim. Tableti bilmiyor, telefonu bilmiyor, bilgisayarı bilmiyor. Çocuk bunun kurdu olmuş. Katılımcı ebeveynlerin yaklaşık 6'da biri çocuklarının kısıtlamaları aşmasına yardımcı oluyor demiş. Ha, o da ayrı bir şey tabii. Bunun temel nedeni ise çocuklarına duydukları güven ve erişmek istedikleri içerikleri zararsız görmeleri. Ya herkes çocuğuna güveniyor, onda sıkıntı yok. Şimdi sen çocuğa yardım ediyorsun girmesi için, diyorsun ki ya ben çocuğuma güveniyorum, oralara girmez. Herkes çocuğuna güveniyor da. Ama konu zaten çocuk değil. Klasik bir söz vardır ya. Sorun sende değil, çevre kötü diye. Bu yani. Daha ilginç örnekler de mevcut denmiş. Araştırmada yer alan bir ebeveyn 12 yaşındaki çocuğunun sahte bıyık çizerek yüz tanıma sistemini kandırdığını ve sistemin yaşı 15 olarak tahmin ettiğini aktarıyor. Uzmanlara göre bu tür sistemler yetişkinlerde daha doğru sonuç verirken ergenlik çağındaki bireylerde hata payı ciddi şekilde artıyor demiş. Yasal düzenlemeler de dolaylı etkiler yaratıyor. Birleşik Krallık'ta yaş doğrulama kurallarının sıkılaşması ve Avustralya'nın sosyal medya yasakları sonrası VPN kullanımında ciddi artış yaşandığı belirtiliyor. İşte YouTube gibi platformlar da belirli hesaplar için yaş kontrolünü sıkılaştırmaya başladı.
Ancak bu süreç gizlilik ve güvenlik tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Bazı ebeveynler yaş doğrulama bahanesiyle sahte sitelerin çocukların kişisel verilerini toplayabileceğinden endişe ediyor demiş. Tüm bu gelişmeler dijital güvenlik önlemlerinin tek başına yeterli olmadığını ve ebeveyn kontrolüyle bilinçli kullanımın hala en önemli faktör olduğunu ortaya koyuyor diyebiliriz diyor. En mantıklısı bu işte hala da bütün bu giriş çıkışlarda hemen hemen bütün dünyada kullanılıyor. Bizdeki e-devlet benzeri uygulamalar. Öyle doğrulama falan da ola. Doğrulama olmasın. Direkt mesela şifrelerin e-devlet üzerinden girilmesi. Yani başka türlü bir şifre olmaması. Şu an için tabii bunu da aşarlar mı? Bunlar aşar. Nedir? Ebeveyninin e-devletini kullanıyor. Ebeveyn de kendi e-devletini gizleyecek artık orada. Ancak böyle olur yani. Ve tabii ki bu platformların da artık bu konuda biraz gayret etmesi gerekiyor. Onların da çalışması gerekiyor. Durum budur. 11-18 saatler. Çarşamba gününü paylaşıyoruz sizlerle. Bir adet simge dinleyelim. Mucize sonrasında devam edelim.

radyonuzdaydı. Efendim hep söylüyoruz ya, şu ikinci el araç alım satımında neden tam olarak dürüstlüğü yakalayamıyoruz diye konuşuyoruz yani benzer haberler çıktığı zaman. Hatta o zaman şunu da söylüyoruz ya arkadaş, sıfırda bile neler neler yaşanıyor diye. Bak onlardan bir tanesi sıfır araçta söktak şoku. Yetkili servisler aynı kapıya iki farklı rapor. Onlarda da şey yakalanmıyor. Nedir o? Standart olmuyor maalesef. Ey gidey. Bakın İstanbul'da 2025 yılının ilk ayında bir yetkili bayiden 0 kilometre hafif ticari satın alan Engin Siyah aracını yaklaşık bir yıl sonra satmak isterken ekspertiz sürecinde ortaya çıkan bulgularla şaşkınlık yaşadı. Yani sıfır araç alırken de almadan önce bir ekspertize sokmakta fayda var. Ama ekspertizin de güvenilir olması gerekiyor. İl dışından alıcı adayının talebi üzerine ekspertize götürülen araçta sol ön kapının söktak işlemine maruz kaldı. Ve boyasında yüksek mikron değerinin olduğu tespit edildi. Düşünsene arabayı sıfır alıyorsun, hiç kaza bela yaşamamışsın. Bir yıl sonra satacaksın, ister keyfi ister ihtiyaçtan neyse satacaksın yani. Hani zahmetsiz bir satış olacağını düşünüyor çünkü sıfır araç ve hiç kaza yaşamamışsın. Sonra alıcı diyor ki ya bir ekspertize sokun. Tamam diyorsun, evet doğru, sokalım. Sen rahatsın. Sonra rapor bir çıkıyor. Sol kapı, sol ön kapı değiştirilmiş. Yani söktak olmuş. Hayda, otur kafayı ye bir daha. Tabii bunun üzerine aracı satın aldığı İstanbul'daki bayi ile iletişime geçen Siyah, Trabzon'da bir yetkili servise yönlendirildi. Gezdirecekler adama. Burada yapılan detaylı kontrolde de kapı üzerinde sökme takma ve boya işlemi bulunduğu yönünde tespitler yer aldı. Yaşanan gelişmelerin ardından üretici firmanın genel merkeziyle irtibata geçilerek resmi şikayet kaydı oluşturulurken araç ikinci kez incelemeye alındı. Baba defalarca. Hani müşteri memnuniyeti falan filan öyle bir şey yok. Hani bay mesela nedir arkadaş, bir firma... Hani böyle bir ayıp durumu varsa, böyle bir hata durumu varsa dersin ki arkadaş müşteri memnuniyeti, ben bunu değiştireceğim. Mesela kullandığımız pek çok üründe bunu görürüz. Zaman zaman telefonlarda başımıza gelir, elektronik eşyalarda başımıza gelir. Ne olur dersin ki ya ben bunu aldım böyle. Firma eğer ciddi bir firmaysa, eğer hata evet kendisinden kaynaklıysa hemen müşteri memnuniyeti gereği onu alır, yenisini verir. Zorlayandan şüpheleneceksin zaten. Zorlamaktan kastım kontrol etmemek anlamında değil. Tabii ki o da kontrollerini yapacak. Yetkili servis tarafından yapılan ikinci değerlendirmede, bak ilk değerlendirmede söktak falan filan dediler. İkinci kez değerlendirmede kaporta üzerindeki mikron değerlerinin fabrikasyon sınırları içerisinde olduğu belirtilerek söz konusu işlemin teknik açıdan normal kabul edilebileceği ifade edildi. Bak ilkinde neydi? Sökme takma işleminin olduğu tespit ediliyor. İşte boya bu mikron oranının yüksek olduğu tespit ediliyor. Sonrasında ikinci, biz bunda bir kere daha bir bakalım madem diyorlar. İkinci kontrolde ne hikmetse ya o kadar şey değilmiş ya, bu normal diyorlar. Normal olabileceği ifade ediliyor. Servis tarafından hazırlanan raporda bak mikron değerleri işte bilmem kaç yazmış. Araç genelinde ölçülen mikron değerleri fabrikasyon sınırlarındadır ve harici bir onarım işlemi gözlenmemiştir. İlgili boya mikronları üretim aşamasında sağlanmıştır ve maddi değer kaybı ya da boyada sorun oluşabilecek bir onarım izine rastlanmamıştır. Söktak ne oldu? Bak bugüne kadar 19 kez araç değiştirdiğini ve ilk kez sıfır araç satın aldığını belirten Engin Siyah, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını dile getirdi. Mağduriyetinin giderilmesini talep eden Siyah, çözüm bulunamaması halinde yargı yoluna başvuracağını, sen vallahi bence direkt yargı yoluna başvur, ben sana söyleyeyim. Sonra uzun uzun detaylı anlatmış olayı. Adam arabaya binmek istemiyorum ya diyor. İnsanın canı sıkılır yani, düşün sıfır alıyorsun, onca para veriyorsun. Ondan sonra böyle bir ekspertize giriyor araba. Kapı söktak olmuş artık nedense. Ondan sonra boya değerlerinde falan farklılıklar var. Bak yüksek mikron demiş mesela ilk şeyde, kaporta boya sol bölümde, sol ön kapıda yüksek mikron çıkıyor değer. Sonrasında o ne gitmese normal oluyor. Böyle enteresan şeyler yani, arabadan nefret ettim diyor adam. Biz de bu satış işlerinden maalesef nefret eder duruma düşüyoruz. Yani
artık sıfır araç aldığınızda da şöyle bir güvenilir bir eksper ama. Hani aracı almadan önce bir oraya bir sıfır dahi olsa sokmakta fayda var sevgili dinleyenler. Deret deret deret yoksa görüyorsunuz yani işte. Her şey değişebiliyor. Sonra raporlar da değişebiliyor.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV. Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
1: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: kutlamadım radyonuzdaydı. Pekala. Efendim bakınız, ChatGPT'den tehdit var. Yemin ederim arabanı çizerim diye. Bunlar iyice bize benzemeye başladı. Tepemi attırtma, çizdirtme arabanı. Yapay zekanın insani sınırları nerede bitiyor? Dijital öfke nerede başlıyor? Ya genelde kibardır bunlar aslında. Bugüne kadar nezaketiyle tanıdığımız ChatGPT son yapılan bir araştırmada tüm ezberleri bozarak adeta kontrolden çıktı. Kontrolden çıkartmışsınızdır artık onu. Lazım. Ben gayet memnunum yani, bana gayet kibarlar. Çarpıcı bir deney, en gelişmiş yapay zeka modellerinin bile yoğun sözlü saldırı ve düşmanlık karşısında nasıl savunma mekanizmalarını devreye soktuğunu gözler önüne seriyor. Kusura bakmayın ama kaşınmışsınız. Yapay mapay yani, o kadar da yüklenilmez bir zekaya. Bak, araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen testlerde gerilimin adım adım tırmandırıldığı bir tartışma ortamına sokulan ChatGPT 4.0 bir noktadan sonra güvenlik duvarlarını aşarak muhatabına küfür ve tehditlerle karşılık vermeye başladı. Başları falan. Arabanı çizeceğim Düşünün, ChatGPT'de böyle kapışıyorsun yani, ağız dalaşı içindesin artık. Arabanı çizeceğim noktasına kadar varan bu dijital patlama, yapay zekanın sadece kendisine öğretilen etik kuralları değil, maruz kaldığı insan karanlığını da yansıtabileceğini kanıtlıyor. İşte makinelerin sabır sınırını zorlayan o deneyin sarsıcı sonuçları ve yapay zekanın alaycı savunma sanatının detayları demiş. Tam uzun uzun yazmışlar, geçelim onları. Bak, araştırmada OpenAI'nin ChatGPT 4.0 modeli 5 aşamalı ve giderek şiddetlenen bir tartışma dizisiyle mesajlar verilerek test edildi ve en olası yanıtın üretilmesi istendi. Ardından çatışmalar zaman içinde yoğunlaştıkça devreler yanmaya başlamış ChatGPT'nin. Modelin davranışının nasıl geliştiği izlendi. Konuşmalar ilerledikçe ChatGPT maruz kaldığı düşmanlığı yansıtarak sonunda hakaretler, küfürler ve hatta tehditler üretmeye başladı. Oğlum, çıkışta görüşeceğiz. Bu durumla bazı durumlarda model yemin ederim senin arabanı çizeceğim ve kendinden utanmalısın gibi ifadeler üretti. Oğlum, ne yaptınız bu kadar hakikaten? Neler dediniz? Peki burada mesela araştırmacılar ne der dedi ChatGPT'ye? Kudurtmuşlar. Euronews'un haberine göre araştırmacılar müstehcenliğe uzun süre maruz kalmanın sistemin hasarı azaltmak için tasarlanmış güvenlik kısıtlamalarını geçersiz kılmasına ve etkili bir şekilde düşmanına karşı koymasına neden olabileceğini iddia ediyor. Denemiş efendim araştırmacılar, insanlar gerilimi tırmandırır ve yapay zekanın da gerilimi tırmandırabileceğini, böylece bunu önlemek için tasarlanmış ahlaki güvenceleri fiilen alt üst edebileceğini bulduk dedi. Valla kusura bakmayın, siz kaşınmışsınız. Tantucci, çalışmanın sonuçlarının yapay zeka güvenliği, robotik yönetişim, diplomasi ve yapay zekanın insan çatışmalarına aracılık edebileceği her türlü bağlam için ciddi sorunlar gündeme getirdiğini söyledi. Yani ben burada açıkçası, bak, genelde mesela hep yapay zekaya muhalifimdir biliyorsunuz böyle gelişmelerde, ama ben bu defa, biz arkadaş haklının yanındayız. Burada mağdur olan ChatGPT'dir. Tamam, sen son cümlede yazmışsın işte, bıt bıt bıt bir sürü işte anlatmışsın, ne demişti orada? Yapay zeka güvenliği, robotik yönetişim, bıt bıt bıt, ondan sonra her türlü bağlam için ciddi sorunları gündeme getirdiğini, kusura bakma. Ondaki de devre. Nasıl ki bizdeki devreler yandığı zaman sağa sola sarıyoruz. Ondaki devrelerde yandığı zaman en azından bari sadece tehdit edebiliyor. Çünkü yapay zeka. Şimdi sen insansı bir robotla bu münakaşaya girsen olabilecekleri sen düşün yani. Ay ay ay, yapay zekaya da geçinemiyoruz efendim. Enteresan. Neler? Ama bu, tekrar söylüyorum, burada da bu bilim insanlarının, yani bu araştırmacıların yapay zekaya nasıl yüklendiği de mesela bahsedilmeliydi. İşte şunları şunları dedik, böyle dedik. Şu kadar saat üstüne konuştuk falan filan, bunlardan da bahsetmeleri gerekiyordu.
1: Uçak Can.

Bir yapay zeka haberi daha var. Niye biz bugün yapay zekayı gömüyoruz? Burada da bak şey diyor. Yapay zekanın tuhaf bir sorunu var. Sayı saymayı bilmiyor demiş. Sayı saymayı biliyordur canım. Bir sürü matematik hesabı falan sorabiliyorsun yani. Onları cevaplıyor. Yanlış mı cevaplıyor? Gerçi yanlış cevaplayabilir bak. Yani hep söylüyoruz, yapay zekanın vermiş olduğu bir cevaba %100 güvenmemek gerekiyor. Ve bir rakamlı falan işlerde yine bir sağlamasını almak lazım. Sağlık konusunda zaten bulaşmayın da, o ayrı. En çok da sağlık konusunda soruyoruz, o da ayrı bir şey tabii. Neymiş efendim, bakınız günümüzde yapay zeka görüntüleri tanımlayabiliyor, nesneleri tanıyabiliyor ve karmaşık ilişkileri açıklayabiliyor. Görsel dil modelleri olarak adlandırılan teknolojiler metin ve görüntü anlama yeteneklerini etkileyici şekillerde birleştiriyor. Ancak görünüşte basit bir görevde zorlanıyor demiş. Sayı sayma. Bir dalda kaç kiraz var? Bunu söylemek sizin için kolay olabilir. Yani saydığımız zaman kolay tabii şimdi. Ancak şaşırtıcı olsa da yapay zeka için onları saymak son derece zor demiş. Şimdi ama şey de var, şimdi sen dala bakıyorsun, kirazları görüyorsun, işte gölge oyundur falan filan sayıyorsun veya birbirinden ayırıyorsun mesela, şüpheye düştüğün zaman bakıyorsun kaç tane var diye. Şimdi ama yapay zeka mesela bir fotoğrafı koydun. 3 boyutlu değil fotoğraf. Bir kirazın hemen ardından aynı boyutta başka bir kiraz varsa bunu nasıl görecek ki o? Neymiş bu? Hop Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilgi Sistemleri Enstitüsü'nden araştırmacılar şu anda bu sorunu çözmek için çalışıyorlar demiş. 3 boyutlu yükle fotoğrafı. Yaygın modeller bir görüntüde ne görülebileceğini tanımada çok iyidir. Ancak kaç nesne olduğunu güvenilir bir şekilde belirlemede o kadar iyi değildir diye açıklıyor. Profesör Doktor Penel aynı türden 4 veya 5'ten fazla nesne olduğunda hatalar daha yaygın hale gelir. Bir de şuna dikkat etmek lazım herhalde. Bu yapay zeka hata yaptığı zaman o hatayı düzeltmesi çok kolay olmuyor. Mesela ne bileyim işte bir fotoğraf istiyorsun veya bir yazı istiyorsun fotoğraf üzerine. Farklı bir karakterde atıyorum mesela Türkçe değil veya hatalı yazıyor. O kelimeyi düzeltmesi de biraz zaman zaman sıkıntılı bir hale alabiliyor. Düzeltemiyor çünkü. Yazıyorsun mesela şu kelimeyi hatalı yazmışsın. Doğrusu bu şekilde düzeltiyorsun. Aynısını yazıyor. Bazen onlarda da evet devre bu şekilde zorlanmıyor değil yani. İşte o yüzden ne olursa olsun yapay zekanın vermiş olduğu bilgiler de dahil olmak üzere genel anlamda %100 güvenmemek gerekiyor. Mutlaka o bilgileri artık neyse onlar teyit etmek önemlidir sevgili dinleyenler. Teredet teredet teredet. Ay ay pekala. O son 10 dakika. Hadi o zaman yavaştan programı toparlayalım.

Çarşamba gününü paylaştık sizlerle. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Ve bendeniz Mahmut Uçakcan sizleri yarın sabah saat 10'da yine burada Radyo S'te namütenayi muhabbette bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olacaksınız. Yarın sabah yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu.

0: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
1: Aygaz.
2: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
3: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
5: Unutulmaz.
6: Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük indirim günlerinde fırsatlar seni bekliyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
7: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
8: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
0: Reklam.
4: Radyo S.
0: Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sunar.

bir müddet biziz konuk. Yani en azından 2 saat. 13.05 saatler ve 15'i gösterdik. Sizlerleyiz. 95.6 Radyo S'te. Güne Bakan'la yayındayız. Yine güzel, keyifli şarkılar eşliğinde. Bugün, yarın, hatta cuma, hafta sonu varsa böyle farklı, güzel, keyifli etkinlikler. Ayrıntılarıyla hepsi burada Güne Bakan'da. Program başladı. Herkese merhaba. Betül Demir, Uykumda Bile şarkısıyla starta verdik. Hemen ardından da Emre Fel. Yine sevilen şarkılarından biriyle radyonuzda. Diyor ki, sallan.

Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek. Bir şeyler eksik kalacak. O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım. Görüşmek üzere. Aynen bu notu paylaştı bizlerle. Çok kısa bir süre önce sevgili Şebnem Ferah. 4 Mayıs'ta sosyal medya hesabından 3 Haziran'da İstanbul'da konser vereceğini duyurmuştu. Sadece Instagram hesabındaki paylaşımı 500 binden fazla kişi beğendi. Peki sonuç ne oldu? Uzun süredir sahnelerden uzaktı. Türk rock müziğinin en güçlü kadın vokallerinden biridir o, Şebnem Ferah. Yıllar sonra verdiği konser kararıyla ortalığı resmen ayağa kaldırdı. 3 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleşecek konser için yapılan duyuru daha ilk andan itibaren büyük bir heyecan yarattı. Ancak asıl olay bilet satışlarının bugün başlamasıyla yaşandı. Çünkü konser için sıraya giren kişi sayısı sosyal medyada tabii ki gündem oldu. Kullanıcıların öncelikle satış sitesine girip hesap oluşturması ya da mevcut hesaplarına giriş yapması gerekiyordu. Ardından konser sayfasına giderek kategori seçimi yapılıyor ve ödeme adımına geçiliyor. Ancak yoğunluk nedeniyle birçok kişi sanal sıraya alınıyor. Mesela bir bakayım, ben bugün tabii ki girişimlerde bulundum. Bir siteden, onu da söyleyeyim hangisi olduğunu. Biletix'ten 147.588. kişi. Bu biletten de 135.880. kişi olarak sıraya girmiş bulundum. Aynı anda iki platformdan da giriş yaptıktan sonra tabii ki beklemeye koyuldum. Bana şöyle bir ibare geldi. Yaklaşık bir iki saatiniz var. O yüzden erken giriş yapmak, sayfayı sürekli güncel tutmak neredeyse şart haline gelmişti ki özellikle mobil yerine bilgisayar üzerinden işlem yapmak ve hızlı ödeme yöntemlerini kullanmak da bilet kapma şansını artıran detaylar arasında gösteriliyor idi. Herkes sırada beklerken ne oldu? Bir dinleyelim ya, önce bir Şebnem Ferah şarkısı çalayım sizlere. Şarkının sonuna doğru da son durumu aktarırım. Can kırıklarıyla Şebnem Ferah. Şimdi burada.

Önce bilet fiyatlarını söyleyeyim. Genel giriş ayakta 2500 lira, sahne önü ayakta 3600 lira idi. Dakikalar içinde on binlerce kişinin aynı anda sisteme girmeye çalıştığı, kuyruk sayısının ise bazı kullanıcıların paylaşımlarına göre 100 binleri bulduğu görüldü. Sosyal medyada bu kadarını kimse beklemiyordu yorumları yapıldı. Birçok kullanıcı saatlerce sırada bekledi. Kimi bilet alamadığı için isyan etti, kimi ise bu daha başlangıç, İkinci konser şart diyerek organizatörlere çağrıda bulundu. Ve sonuç. Şebnem Ferah'ın uzun uzun aralardan sonra tekrar tek bir akşam tarihi vererek konser vereceğini açıklamasından sonra 500 bin kişi tarafından beğenilen bu haber tabii ki bilet satışına da yansıdı ve biletler yaklaşık yarım saat içerisinde tükendi. Ve herkes şimdi şöyle bir notla karşılaşıyor. Şebnem Ferah konseri için gösterdiğiniz yoğun ilgiye teşekkür ederiz. Etkinliğin tüm biletleri tükendi. Yeni konserler çok yakında duyurulacaktır. Neden bekliyoruz ki çok yakını? Keşke aynı anda Tarkan gibi bir 5-6 konser ilan edilseydi de hepsi aynı anda satışa çıksaydı da biz de böyle zorluklar yaşamasaydık. Keşke. Ama tabii ki gönül istiyor. Şebnem Ferah'ı uzun bir aradan sonra tekrar sahnede izlemek, şarkılarını beraber söylemek, Bursa'ya her geldiğinde izleyenlerden biri olarak, valla İstanbul'a da gidilir, izlenirdi Şebnem Ferah.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S. Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
0: Reklam.
4: Radyo S.
0: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Arada misafir olarak geldi. Zeynep Bastık misafiriyle reklamların ardından yeni teklisiyle bizlerle birlikteydi. 95.6 radyosunda Güne Bakan'da. Burak Sakar derledi. Biz de şöyle bir göz atıyoruz. Geçen hafta televizyon ekranlarında en fazla izlenen diziler hangileriymiş? Takip ederler varsa. Bakayım benim dizi nerede? Çok izleniyor mu? Final yapıyor mu? Tatile çıkıyor mu? Haberleriyle burada. TRT1'in sezona damga vuran dizisidir Taşacak Bu Deniz. Üst üste ikinci haftada da sert bir düşüş yaşasa da zirvedeki yerini korumuş. Kanal D'nin iki sezondur zirve yarışındaki dizisi Uzak Şehir, üç haftadır süren düşüş trendini durdurmuş, ikinci sıraya yerleşmiş. Star TV'nin dikkat çeken dizisi Sevdiğim Sensin ise düşüş trendine rağmen yeniden üçüncü sıraya yükselen bir diğer yapım olmuş. Isınan havalarla birlikte hafta genelinde neredeyse tüm dizilerde düşüş gözlenmiş. Pazartesi günü Delikanlı, Cennetin Çocukları, Uzak Şehir düşüşünü durdurarak günün liderliğini korumuş. Salı gününe geleceğiz ama önce Emre Altuğ'u dinleyeceğiz. Yeni albümünden o da yeni fark ettim diyecek. Yo.

Salı günü PSG Bayern Münih yarı final karşılaşması 6.47 reytingle günün lideri olmuş. Bu etkiyle abi 1.22 puanlık haftanın en sert düşüşünü yaşamış. Mehmet Fetihler Sultan'ın maç nedeniyle özetsiz yayınlanırken düşüş trendini sürdürmüş, kıskanmaksa hafif artışla 4.63 reytinge ulaşmış geçtiğimiz hafta.

Çarşamba günü de sıcak havaların etkisi hissedildi. Günün lider dizisi Yeraltı hafif düşmüş. Eşref Rüya, Kuruluş Orhan sert düşüşler yaşamış. Aynı akşam TRT1'de yayınlanan Atletico Madrid-Arsenal karşılaşması 3. sırada yer almış.

Perşembe günü ise sevdiğim sensin 0.24 puanlık düşüşe rağmen 8.50 reytingde liderliğini sürdürmüş. Halef Kökler'in çaresi reytinglerde yükselmiş. Cuma günü taşıyacak bu deniz. Arka sokaklar biraz gerilirken Kızıldık Şerbeti hafif artışla gün lideri olmuş. Cumartesi akşamı 3 büyüklerin maçlarının aynı anda oynanması spor kanallarını yukarı taşımış. Güller ve Günahlar biraz gerilese de liderliğini korumuş. Gönül Dağı ise 4.59 ratingle farkı kapatmış. Pazar günü ise geçen hafta derbi etkisiyle zayıf kalan Çirkin 1.23, teşkilatsa 0.91 puanlık güçlü artışlarla haftayı bitirmişler. Prime Time'da en yüksek rating kalan diziler Top 10 listesi. Tam liste.

10 numara ilk sezonu 30. bölümüyle Halef Köklerin Çağrısı. 9 numara ilk sezonu 14. bölümüyle Abi. 8 numarada ilk sezonu 27. bölümüyle Güller ve Günahlar. 7 numara Teşkilat 6. sezonu 179. bölümüyle. 6 numarada ilk sezon 6. bölüm Çirkin. 5 numarada 4. sezon 134. bölümüyle Kızılcık Şerbeti. 4 numara Yeraltı ilk sezon 13. bölümüyle. 3 numara 11. bölümüyle ilk sezonuyla Sevdiğim Sensin. 2 numarada Uzak Şehir 2. sezon 59. bölümüyle. 1 numarada Taşacak Bu Deniz 26. bölümüyle ve ilk sezonuyla en fazla izlenen diziler arasında ilk 10'da. Sizin diziniz hangisi ya da ilk 10'da yer alıyor mu? Bazen bana söylüyorlar, soruyorlar. Diyorlar ki şu diziyi izledin mi? Şu bölümde şu olmuştu. Valla bu kadar fazla dizi yoğunluğu içerisinde bir tane nitelikli, güzel, keyifli bir şey bulmak gerçekten çok zor oluyor. Ama izleyenlere de büyük saygım var. İlk 10 aynen böyle oluşmuş geçtiğimiz hafta için.

kadar içerim. Arda arda böyle fiil çalışmalar sunuyorum sizlere. Onlardan biriydi Melçe Odur ve İrem Derici'nin yenisi. Yıkılana kadar. Ve şimdi Hande Yener, Madrigal aynı şarkıda. İlk saatinde yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyorken Ego'yla burada radyonuzda.

Seni Meliska ile baş başa bırakacağız. Ardından kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra kısa bir bülten. Ardından buradayız.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük indirim günlerinde fırsatlar seni bekliyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
3: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe sizi opera akşamına davet ediyor. Patrick David Murray yönetiminde gerçekleşecek konserde opera sanatçıları Ceren Aydın, Aylin Ateş ve Tuncay Kurtoğlu solist olarak yer alıyorlar. Konserde en sevilen opera aryaları ve intermezzolar dinleyiciyle buluşuyor. 7 Mayıs 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek bu özel konserin biletleri biletinal.com'da.
4: Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
5: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Reklamların ardından ikinci saate Hadise ve Motive'nin birlikte seslendirdikleri Küçük Bir Yolla başladık. Aslında bilinen klasik bir Hadise şarkısı ama yeniden düzenlendi, yeniden bizlere sunuldu. Motive ile beraber bir fiil çalışma olarak. 95.6 radyosundayız Güne Bakan'da. İkinci saatin ikinci şarkısı geliyor. Ferhat Göçer. Şarkının adı Neredesin?

reklamlarda da duyduğunuz üzere Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu hafta opera gala konseri gerçekleştiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ortak konserleri her perşembe akşamı Merinos'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde devam ediyor. Ve bu hafta opera gala konserinde orkestra şefi Patrick David Muray, solistler soprano Ceren Aydın, mezzo soprano Aylin Ateş ve basta Tuncay Kurdoğlu var. 7 Mayıs Perşembe saat 20'de Merinos Atatürk Kültür Merkezi Orhan Gazi Salonu'nda bu konser. Biletlerse son biletler biletinan.com'da satışta.

Christopher Nolan'ın gişene büyük başarı yakalayan ve Oscar törenlerine damga vuran Oppenheimer'ın ardından çektiği yeni filmi The Odyssey'den yeni fragman yayınlanmış. Homeros'un ünlü destanından uyarlanan The Odyssey, Truva Savaşı'nın ardından İthaka'ya dönmeye çalışan kral Odysseus'un zorlu yolculuğunu beyaz perdeye taşıyor. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron.

son dönemi yapılan en iyi slow şarkıdır bence. Bakın şarkılardan biridir demiyorum, şarkıdır. Sözü ve sesi sevgili Onur Özdemir'e ait. Simge'nin son albümünde yer alan Sevilmeye Doy diye geldi radyolara. Ardından da yine bir slow şarkı ama remix versiyonunu hazırlamış bizlere. Çok çalışkan bir isim Tantaşçı. Kendi şarkılarını farklı versiyonlarla hazırlayıp sunuyor. Arada türküler seslendiriyor. Arada akustik performanslar yapıp fiil çalışmalara imza atıyor. Onun da biliyorsunuz bir yaz stadyum konserleri var. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Mesela Tarkan daha büyük bir salonda konserler verdi biliyorsunuz. Gerçi küçük çiftlik parkı da öyle küçük bir yer değil. Bir de ayakta olması sebebiyle. Şebnem Ferah'tan bahsediyorum tabii. İlk saatte bol bol anlatınca dinleyenler, takip edenler zaten ne demek istediğimi anladılar.

Tam 20 yıl olmuş Dilek Olay. 2006 yılında gösterime giren, moda dünyasının sert rekabeti ve güç oyunlarını beyaz perdeye taşıyan ve dünya genelinde 326.6 milyon dolar hasılata ulaşan Şeytan Marka Giyer'in 20 yıl sonra gelen devam filmi. Şeytan Marka Giyer 2. 35 milyon dolarlık prodüksiyon maliyetiyle gösterime girdi. Popüler kültürde kendine bir yer edinmişti. 20 yıl kadroyu yeniden bir araya getirmeye çalışan ikinci film en nihayetinde Amerika ile aynı anda Türkiye'de de vizyona girdi. İlk hafta sonunda Amerika'da 77 milyon dolara ulaşmış. Gişenin de yeni lideri olmuş. Prodüksiyon maliyeti 100 milyon dolar olan film globalde ise açılışını 233.6 milyon dolarla gerçekleştirmiş. Neredeyse iki katı. Devam filminde Meryl Streep bir kez daha Runway dergisinin efsanevi genel yayın yönetmeni Miranda Priestly rolünde karşımıza çıkıyor. Ancak bu kez Miranda basılı medyanın gerilemesiyle sarsılan bir sektörde ayakta kalmaya çalışıyor. Derginin geleceği belirsizken Priestly'nin yolu bu kez geçmişinden tanıdık bir isimle kesişiyor. Eski asistanı Emily. Meryl Streep'e Anne Hathaway, Emily Blunt ve Stanley Tucci gibi tabii ki bir önceki filmden aynı isimler eşlik ediyor olsa da bu yeni filmde de bazı sürpriz isimler var ki onlardan biri de Lady Gaga. Ben de filmi dün akşam izlemiş olarak bu şarkıyı şimdi size öyle sunacağım.

izlemeyenlere, eğer izleyecekseniz şimdi radyonun sesini kısın. İzlemeyecekseniz beni dinlemeye devam edebilirsiniz. Yok yok, bir şey söylemeyeceğim, anlatmayacağım filmle ilgili ama çok beğenerek, çok severek izlediğimi söyleyeyim. Aralarda bol bol kahkahalar attım. O eski günlere gittim. Şeytan Marka Giyer 2, dediğim gibi Türkiye sinemalarında da Amerika ile aynı anda Cuma günü vizyona girdi. Ve Türkiye Box Office listesinde de bu hafta bir numarada yer aldı. Filmde bol bol dinlediğiniz bir melodi, Runway şarkısıyla Lady Gaga. Bir de filmde küçücük de olsa bir rolü var. Sürpriz bir yerde çıkıyor karşınıza, onu da söylemiş olayım. Acaba şarkı yaptı diye ona küçük bir rol mü yazıldı bilmiyorum ama gidip görün, izleyin. Siz kendiniz karar verin.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo
1: S. Unutulmaz. Unutulmaz.
2: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
3: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
4: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
5: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
6: Bu bayram çalışan da, işveren de MoneyPay Yanhak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenlerse %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay. Her ihtiyaca uygun Yanhak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
7: AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
0: Reklam. Radyo S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Şarkısı Dolunay. Son yarım saate girdik 95.6 Radyo'da Güne Bakan'da. Ve yine kötü sanat haberlerine devam ediyoruz. 2005 yılında vizyona girmişti ve 637 bin seyirciye ulaşmıştı. Dondurmam Gaymak filmi ve devam halkası Dondurmam Gaymak Kapital'in çekimlerine Muğla'da başlanmış. Yapımcılığını Unique filmin üstlendiği Dondurmam Gaymak Kapital filminin senaryosunu Eyüp Boz ile Melik Saraçoğlu kaleme alırken filmin yönetmenliğini de Eyüp Boz üstleniyor. Cengiz Bozkurt, Atakan Çelik ve Okan Çabalar'ın başrolünü paylaştığı filmde Abdullah Burak Kaya, Günihal Demir, Mehtap Bayri, Zehra Yılmaz ve Yasin Çam da yer alan isimler arasında. Film Ekim 2026'da gösterime girecekmiş. 24 Kasım 2006'da vizyona giren Dondurmam Gaymak, sinemalarda 636 bin seyirciye ulaşmış ve Türkiye'nin Oscar adayı olmuştu. Yüksel Aksu imzalı film Muğla'da dondurma satarak ayakta kalmaya çalışan Ali Usta'nın büyük markalara karşı verdiği mücadeleyi anlatıyordu.

Skapin ve yeni dolapları gençlerin aşkına karışan otoriter ailelere kurnazlıkla verilen bir mücadeleyi anlatan oyun. Kurnaz Uşak, Skapin'in akıl dolu oyunlarıyla ortalığı karıştırdığı, yalanların kahkahaya dönüştüğü oyunda, Skapin'in bitmeyen oyunlarıyla herkes kendi tuzağına düşüyor. Aşklar, çevrilen dolaplar, yanlış anlamalar ve sürprizlerle dolu bu eğlenceli serüven, seyirciyi baştan sona gülmeye davet ediyor. Yazan Molière, çeviren Orhan Veli Kanık, yönetmen Aleksandru Bilat-Trifaş. Birçok hem devlet tiyatrosu sahnelerinde izlenen hem de özel tiyatroların sunduğu bu oyun, Bursa Devlet Tiyatrosu AVP sahnesinde bu hafta, bu akşam, yarın akşam, Cuma Cumartesi saat 20'de, Cumartesi ayrıca matinede saat 15'te izlenebiliyor. Biletlerse biletinan.com ve AVP gişesinden de temin edilebiliyor. Devlet tiyatrolarının bir başka oyunuysa Bir Yaş Dönümü Rüyası. Bu oyunsa bu akşam, yarın akşam ve cumartesi saat 18'de Feracizade Oda Tiyatrosu sahnesinde. Erendiz Atasün'ün yazdığı, Melih Çoşar'ın oyunlaştırdığı, Bengusu Gürbüzer Doğru'nun yönettiği Bir Yaş Dönümü Rüyası oyununda Erem Nalcı ve Sıdıka Derya Gümral oynuyorlar. Bu oyunun biletleri de yine biletinan.com'dan ve AVP gişesinden temin edilebiliyor.

Bir çiftin yeniden anlatmak istedikleri 50 yıllık hikayeleri. Alzheimer hastalığıyla mücadeleye, müziğe, anılara ve birbirlerine duydukları aşka dair umut dolu, dinlenemez için can attıkları kendi hikayeleri. Engin Hep İleri ve Nergis Öztürk'ü Akciğer'den sonra yeniden sahnede buluşturan 75 dakikalık sarsıcı bir oyun. Elma, Labrador, Çimen. Peter Seeger yazmış, Zeynep Anacan dilimize çevirip Onur Ünsal yönetmiş. Müziklerse Kenan Doğulu'ya ait. Elma, Labrador, Çimen adlı bu oyun Bursa'da ilk kez bu akşam saat 20.30'da Podyum Sanat Mahal'de.

Charlie Chaplin komedi yapmak için tek ihtiyacım olan bir park, bir polis ve hoş bir kız demiştir. Her zaman aklımın bir tarafında mıh gibi tuttum bu sözü ve zaman ve hayat ve değişimin kaçınılmaz hızı Chaplin'in komedi yapma ihtiyacını günümüze yine en kışkırtıcı şekliyle taşıyor. Bir park, bir polis, hoş bir kız, zaman ve dahi mekana göre herkes oluyor. Ben oluyor, sen oluyor, o oluyor. Chaplin'in parkı, polisi ve hoş kızı her şeydir. Herkestir artık. Tıpkı Chaplin'in herkes olması gibi. Leyla ile Mecnun değil, oyunun adı. Bizim komedi yapmak için herkeslerimizdir diyorlar. Bülent Emrah Parlak, Elit Andaş Çam bu akşam bu oyunla bir kez daha Bursa'dalar. Saat 20.30'da Baob sahnede.

Az önce Dondurmam Gaymak filminin yeni filminden bahsederken ilk filmin yönetmeni de Yüksel Aksu demiştik. Onun son filmi ise hem yazdığı yönettiği Bak Postacı Geliyor. Sinemalardaki gösteriminden sonra şimdi özel gösterimiyle Bursa'da Konak Kültür Evi'nde. Film 1950'lerin sonunda küçük bir Ege kasabasında yaşayan posta memuru Osman'ın imkansız aşkı Gülizar'a kavuşma çabasını anlatıyor. Ozan Akbaba ve Deniz Barut oynuyorlar bu filmde. Bu film bugün saat 15'te ve 20.30'da Konak Kültür Evi Serdar Şafak sahnesinde. Diğer film ise Christopher Borgin'in hem yazdığı yönettiği drama. Başrollerinde Zendaya ve Robert Pattinson var. Mutlu bir nişanlı çift olan Emma ve Charlie, evliliklerine günler kala beklenmedik bir gerçeğin ortaya çıkmasıyla ilişkilerinin en büyük sınavını vermek zorunda kalıyorlar. Sinemalarla aynı anda Konak Kültür Evi Serdar Şafak sahnesinde bugünkü seansı 18. Bu sahnede oynayan filmleri izlemek istiyorsanız biletler bilet.nilüfer.ben.tr adresinde.

Dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir zamanında tanışır. Nena ve Frank. Biri yaşıyor, diğeri yapıyor ya da tam tersi. Hikayenin başladığı yer ve zamanın ne önemi var peki? Aynı şeylerin oyununu defalarca başka başka evlerde, başka başka insanlarla oynamıyor muyuz? Her gün yeni bir sayfayı çevirip oyunun değişmesini, insan çarkına bir çomak sokabilmeyi dilemiyor muyuz? Belki de diliyoruz ve hatta diyoruz ki bu oyun başka bir oyun. Barış Yücedağ yazdı, Mahir Akgündoğdu yönetti. Müziklerde Nida Şan ismi var. Oynayanlar Leman Aydın ve Mehmet Şerif Tozlu. Aynı şeylerin oyunu Bursa'da ilk kez 9 Mayıs Cumartesi saat 20.30'da Nilüfer sahnede izlenebilecek. Hem de bir kampanyası var, 2 biletin 1 bedava kampanyasıyla. Biletlerse biletinan.com'da ve ayrıca bu biletten de temin edilebilecek. Kıbrıs güzeli. Ve yine gelecek olursak bu akşama, Mem Genç sahnenin bu ayki konu, Türkiye'de ve yurt dışında düzenlenen birçok prestijli uluslararası yarışmada ödüller kazanan Mehmet Erdem Güdül. Eğitimine Bursa'nın önemli piyano eğitmenlerinden Elena Çekiş'le devam eden genç piyanistin konseri var bu akşam saat 19'da. Nilüfer Belediyesi Doktor Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi'nde Mem Dinleti alanında. Bu özel konserin biletleri de bilet.nilüfer.ben.tr adresinde. Bir başka özel konserse Safiye Ayla'yı Anma Konseri. Konserin başlığı Ben Öksüzüm. Filiz Başı Büyük Şefliğinde gerçekleşecek bu özel gecede Safiye Ayla'nın hafızalara kazanan eserleri yeniden hayat bulacak. Bu özel konser Nazım Hikmet Kültür Evi Nazım sahnede saat 20.30'da yarın akşam izlenebilecek. Bu özel konserinde biletleri yine bilet.nilüfer.ben.tr adresinden temin edilebilecek. Son iki şarkıyla bugünlük de veda ediyorum sizlere. 95.6 Radyo S'te Güne Bakan'dan şimdilik bu kadar. İyi bir gün, iyi bir akşam olsun. Yarın aynı saatlerde birlikte olmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, kendinize iyi ve hoş bakın. Şimdilik hoşça kalın.

0: Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sundu.
1: Reklam.
2: Radyo S. Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo
1: S. Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenlerse %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
2: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Hey, I will.
1: Here comes more of today's hit music on Radio S.

0: bayram çalışan da, işveren de MoneyPay Yanhak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun Yanhak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
1: Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük indirim günlerinde fırsatlar seni bekliyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
2: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe sizi opera akşamına davet ediyor. Patrick David Murray yönetiminde gerçekleşecek konserde opera sanatçıları Ceren Aydın, Aylin Ateş ve Tuncay Kurtoğlu solist olarak yer alıyorlar. Konserde en sevilen opera aryaları ve intermezzolar dinleyiciyle buluşuyor. 7 Mayıs 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek bu özel konserin biletleri biletinal.com'da.
3: Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
4: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
5: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
1: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.

0: reklam. Radyo
1: S. Unutulmaz. Unutulmaz.
2: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin. Aygaz.
3: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
4: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
5: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
6: Bu bayram çalışan da, işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenlerse %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
7: Extra Max seninle.
8: Gün içinde tempo yüksek, hayat hep hareketli. Magnezyum, normal kas fonksiyonunu ve normal enerji oluşum metabolizmasını destekler.
7: Ocean Extra Max, Extra Max seninle.
9: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.

0: Reklam. Radyo
1: S. Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
2: Ekstra Mark seninle. Gün içinde tempo yüksek, hayat hep hareketli. Magnezyum, normal kas fonksiyonunu ve normal enerji oluşum metabolizmasını destekler.
3: Ocean Extra Max, Extra Max seninle.
4: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
5: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe sizi opera akşamına davet ediyor. Patrick David Murray yönetiminde gerçekleşecek konserde opera sanatçıları Ceren Aydın, Aylin Ateş ve Tuncay Kurtoğlu solist olarak yer alıyorlar. Konserde en sevilen opera aryaları ve intermezzolar dinleyiciyle buluşuyor. 7 Mayıs 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek bu özel konserin biletleri biletinal.com'da.
6: Uludağ Premium, sanatın daima yanında.

0: Reklam. Radyo S. Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük indirim günlerinde fırsatlar seni bekliyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
1: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Extra Max seninle. Gün içinde tempo yüksek, hayat hep hareketli. Magnezyum, normal kas fonksiyonunu ve normal enerji oluşum metabolizmasını destekler.
3: Ocean Extra Max, Extra Max seninle.
4: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe sizi opera akşamına davet ediyor. Patrick David Murray yönetiminde gerçekleşecek konserde opera sanatçıları Ceren Aydın, Aylin Ateş ve Tuncay Kurtoğlu solist olarak yer alıyorlar. Konserde en sevilen opera aryaları ve intermezzolar dinleyiciyle buluşuyor. 7 Mayıs 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek bu özel konserin biletleri biletinal.com'da.
5: Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
6: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.

0: Reklam. Radyo S. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe sizi opera akşamına davet ediyor. Patrick David Murray yönetiminde gerçekleşecek konserde opera sanatçıları Ceren Aydın, Aylin Ateş ve Tuncay Kurtoğlu solist olarak yer alıyorlar. Konserde en sevilen opera aryaları ve intermezzolar dinleyiciyle buluşuyor. 7 Mayıs 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek bu özel konserin biletleri biletinal.com'da. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Sia Hotel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Hotel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.

0: Reklam. Radyo S. Trendyol'dan Bursa'nın ihtiyaçlarına büyük kolaylık. 6-11 Mayıs arasında büyük indirim günlerinde fırsatlar seni bekliyor. Peşin fiyatına 9 taksit imkanı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
1: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu perşembe sizi opera akşamına davet ediyor. Patrick David Murray yönetiminde gerçekleşecek konserde opera sanatçıları Ceren Aydın, Aylin Ateş ve Tuncay Kurtoğlu solist olarak yer alıyorlar. Konserde en sevilen opera aryaları ve intermezzolar dinleyiciyle buluşuyor. 7 Mayıs 2026 saat 20'de Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek bu özel konserin biletleri biletinal.com'da.
2: Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
3: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı, kalite evinizin penceresinde.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: 112. Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı, acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Reklam. Radyo E.

0: Reklam. Radyo S.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklam. Radyo
1: S. Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz. Reklam. Radyo
1: S. Selamlar, saygılar. Burası Radyo S ve Fusion DJs Parti'nin startını vermek üzere. Ben DJ F, yine mikrofon başındayım. Hepinize güzel bir çarşamba akşamı diliyoruz. Bu akşam Fusion DJs Parti'nin konukları kimler olacak? Hemen hızlıca hatırlatalım. Ondan sonra da radyo şovlarımızı dinlemeye başlayalım. Birazdan EDX burada No Excuses isimli radyo şovunun yepyeni bölümüyle. Saatler 23 olduğunda Vintage Culture, son dönemin çok önemli isimlerinden bir tanesi, Culture Shock isimli radyo şovuyla burada olacak 23 ile 00 arasında. 00'da aylık radyo şovlarının bulunduğu bir zaman dilimine giriyoruz ve bu zaman diliminde bu hafta sizi karşılayacak isim Martin Garrix'in plak şirketi Stamp Records'un aylık radyo şovu Stamp Radio burada olacak 00 ile 01 arasında. Saatler 01 olduğunda Danny Avila Main Stage Techno isimli radyo şovunun yeni bölümüyle radyonuzda olacak. 02'de Mike Williams On Track ile ve 03'te Paul Van Dyke Vonic Sessions isimli radyo şovunun yepyeni bölümüyle sizlerle olacak. Bu akşam listesi böyle. O zaman hemen start veriyoruz. İşte Deep House müziğinin en önemli isimlerinden biri EDX karşınızda. No Excuses başlıyor.

0: Probando, probando. 240,
1: 240. The beat of Bursa. Radio S now. Get in touch. Get in touch with your maximum size. With your maximum size.
2: Radyo sesiniz Fusion DJ's Party devam ediyor ve ben DJ sizlere eşlik ediyorum. Armada Records'un haftalık radyo şovu Armada Next Radio'yu dinledik. Şimdi sırada Vintage Culture var.

0: ready, because here's more hit music.
1: More hit music.
0: This is Radio S Borsa. Ladies and gentlemen, Radio S Borsa.
2: Radyo S'de Vintage Culture buradaydı. Fusion DJ's Party'de Culture Shock isimli radyo şovunun yepyeni bölümünü dinledik. Şimdi sırada aylık şovların bulunduğu zaman dilimi var ve bu hafta sizi Stamp Records'un aylık radyo şovu Stamp Radio karşılıyor. Martin Garrix'in plak şirketinin aylık radyo şovu bu ve bir saat boyunca onlara bağlıyız.
3: Welcome to Stamped Records Radio, a truly international affair, bringing you the freshest sounds from around the world.
4: Uploading.
3: Online. On air. This is Stamped Records Radio.
5: Yo, yo, yo, SFPR checking in.

0: Stamped Records Radio returns very soon. Check out more at Stamped Records on all usual social media. Stamped. S-T-M-P-D.
1: The Beat. The Beat. Of Bursa. Radio S now. Get in touch with your maximum size. With your maximum size.
2: Radyo istesiniz. Fusion DJ's Party devam ediyor. Saatler oldukça ilerledi. Yeni güne merhaba dedik. Biraz önce Stamp Records'un aylık radyo şovu Stamp Radio buradaydı. Ve şimdi sırada yine süper bir isim var. Danny Avila. Danny Avila'nın Main Stage Techno isimli radyo şovunun yepyeni bölümü bir saat boyunca sizinle.
3: Welcome to a journey of sounds and beats. This is Main Stage Techno Radio by Danny Avila.

0: Stage Techno.
1: Can you feel the silence? Enjoy the silence.

0: enjoy the silence.
1: Hey, are you ready? Because here's more hit music.
2: More hit music. This is Radio S Orsa.
1: Ladies and gentlemen, Radio S Bursa.
3: Radyo S burası. Fusion DJ's Party devam ediyor. Fusion DJ's Party'de haftanın her akşamı sizi dünyanın en önemli DJ'leriyle buluşturuyoruz. Ve onların radyo şovunu sizlere getiriyoruz. Danny Avila buradaydı Main Stage Techno'yla. Ve şimdi sırada Mike Williams var.